döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.